ayı günü batmış zümrüt gece. Belki soğuşasını dinleyeceğim. Sensiz yaşadığım ömür gün değil. Min gözel yığışarım.

kedi, gedirem sen durna gatare gayda can garboran dondursa köre kalbi.

0: davası olmuştur ve halkımızın devletçilik selnamesinin parlak sayfalarından.
1: Azerbaycan Halk Cumhuriyeti'nin yaratılması tarihi hadisedir. İlk defa olarak Müslüman
0: parlak sayfalarından.
1: Azerbaycan Halk Cumhuriyeti'nin yaratılması tarihi hadisedir. İlk defa olarak Müslüman aleminde demokratik respublika yaratılmıştır. Biz haklı olarak fəxr edirik ki, bu respublikanı biz, Azerbaycan halkı yaradıbdır. Bu bir de onu gösterir ki, Azerbaycan halkı büyük halk. Azerbaycan halkı azadlık sever, mütərəqqi halk. Azerbaycan devleti, Azerbaycan Halk Cumhuriyeti'nin kurucularının hatirəsinə büyük hürmetle yanaş.
2: Bugün tam qətiyyət demiyorlar ki, Azerbaycan'ın devleti, müstəqil Azerbaycan Respublikası 1918-ci ildə yaranmış Xalq Cumhuriyyətinin varisidir. Və bu varislik prinsipini biz şərəflə, sədaqətlə yerinə yetiririk.
1: Müstəqilliyin əhmiyyəti bugün göz qabağındadır. Heç vaxt Azərbaycan indiki qədər güclü olmamışdır. Biz öz taleyimizin sahibiyik, biz müstəqil ölkəyik, biz azad xalqıq, biz dünya miqyasında öz yerimizi, layiqli yerimizi tutmuşuq və müstəqillik inkişaf yoluyla bundan sonra da gedəcək. Biz Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin qurucularının arzularını reallığa çevirik.

Banen ki güheyvan hattına jekerini, buna kurbani naye ser jekerini. Peygamber aleyhisselam kerem kiri bu vaki. Çar cüre hayvan ne caize bir ser jekerini. Hayvane ki nekaşya vana rent de kevşi, yekcaf, güllek, u yenjar. Hayvane avız şi, gotti buna kurbani naye ser jekerini. Yen ki hayvane kurbani ser jedike, Destur herliği koştu bu hacı buğun. Se para peviste belakin. Bidine fakir belengaz hızana. Eyari hayvanı sercekiri peviste çava tesakut bidi hınakan. Peviste serpil sekri bisakinin. Ravastin. Mrovak deveki yani hayvanı gir sercekirini hınak dikarın bidine şirike van. Davi sercekirini Heft kestikara bebe şirik. Bir seke fezihaya evji eva çivadaki hayvanı kurbanı bir serjekirini. Çava ayana ayda kurbanı se roja de kişandini. Vaki roja ayda evlin kurban bir serjekirini evrinde bence. Sibe şabak eda kurban bir serjekirine daha cibiciye.

gelir ki dünyada bütün güzel sevgi şiirleri yalnız senin için yazılıp. Sanki bütün şairler seni tanıyır ve benim sana olan sevgimi bilir. Hayatımda kazandığım en güzel mükafatım, yaxşı ki benimsin. Yaxşı ki benimsin ve yaxşı ki gelmişsin sevgilim.

Vay falan lakin olmaz bu dünyadan. Bu dünyadan arif olan lakin olmaz bu dünyadan.

başım üstte mevrur mevrur dalgalanan, bayrağına canım kurban Azerbaycan. Ruhuma can, cismim için vatan olan, torpağına

Hayvanı kurbanı berbe kılbetti danini. O yekü seri hevin serjedi ke peviste beje. Bismillahirrahmanirrahim. Esse keyrakü be seri hevin serjedi ke gotti tüjbe. Ciyekü hayvan lehti serjekirini peviste nermbe. Veki xadani hayvana kurbanı xennik

Rojan kurbaniye. Bula kurbana ve bir pejrandini. Bula dağfaza ve bir çare serkirini. Bula mafet tükesi neyi pipeskirini. Ne got, uji bejin anı.